0: Yani niye görünce tabii sayı.
1: Washington Bravo, repeat your traffic.
0: Medic 44 is in 244 on hotel. You what?